0: Z Radiothon.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following program is in Turkish.
4: Şiddet suçu işleyen 14 yaşından büyük suçlular artık daha ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacak. Nitelikli araç gaspı gibi suçlar yetişkin mahkemesinde yargılanacak. Haneye tecavüz suçluları hapis cezası ile karşı karşıya kalacak. Dahası silah kullanılan ciddi saldırı suçları daha uzun cezalar yol açabilecek. Böylece suçlunun gelecekteki eğitim, iş ve yaşam seçeneklerini etkileyecek. Daha fazla bilgi edinmek için şiddet suçuna yetişkin cezası araması yapın. Victoria hükümeti Melbourne tarafından yetkilendirilmiştir.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: Evinizi inşa etmek veya yenilemek hayattaki en büyük yatırımlardan biridir. Bu nedenle Yapı ve Tesisat Komisyonu ile daha güvenli, daha kaliteli evlerin kapılarını aralıyoruz. İnşaat yüklenicilere şartları karşılayan projeler için artık yeni konut teminat sigortası yaptırmak zorunda. Böylece yüklenicinin işi tamamlayamaması veya işi tamamlamak ya da kusurları gidermek istememesi durumunda daha güçlü koruma sağlanıyor. Bu, Victoria'daki ev sahiplerinin içini rahatlatmak ve inşaat sorunlarının daha erken çözülmesine yardımcı olmak üzere tasarlanan yeni önlemlerden biridir. Daha fazla bilgi için vic.gov.au/openingdoors. Victoria Hükümeti One Treasury Place Melbourne tarafından yetkilendirilmiştir.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
6: Geçen yıl iş yerinde geçirdiğim bir kazada ciddi şekilde yandım. Zor bir dönemdi. Ama iş yerim beni hiç yalnız bırakmadı. Sürekli arayıp nasıl olduğumu sordular. Sonra birlikte işe dönebilmem için bir yol bulduk. Ve masa başı bir görevde yeniden işe başladım. Her geçen gün yeniden eski hayatıma döndüğümü hissetmek bana çok iyi geldi.
7: İşle alakalı bir sağlık sorunundan sonra işe dönmek kolay değil. Ancak yeniden hayata karışmak adına çok önemli. İletişimde kalın. Birlikte plan yapın, pes etmeyin. WorkSafe işe dönüş diye aratabilirsiniz.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
8: Avustralya tarihinde ilk kez Victoria eyaletinde yerli halklarla bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma yerli halkların yaşamlarını etkileyen kararlarda söz sahibi olmalarını sağlayarak daha güçlü topluluklar oluşturmayı amaçlıyor. Aynı zamanda yerli halkların dilini ve kültürünü korumayı ve yaşatmayı desteklerken tüm kültürlerin saygı gördüğü ortak bir geleceğin inşasına katkıda bulunuyor. Göçmen topluluklar gibi yerli halkların da dilleri, kültürleri, toprakları ve yurt ...larıyla güçlü bir bağı vardır. Anlaşma aborijin halklarını kendi topluluklarının en iyi bilen uzmanları olarak kabul ediyor ve sağlık, eğitim ile barınma gibi alanlarda uygulanabilir çözümleri destekliyor. Bu anlaşma kimsenin elindekini almak için değil, hak edileni geri vermek içindir. Herkes yerli halkların anlaşma yolculuğunda onlarla birlikte yürümeye davetlidir. Anlaşma hakkında daha fazla bilgi için 3zzz.com.au/treaty adresindeki 3zzz web sitesini ziyaret edin.
9: Victoria birçok farklı insanı, topluluğu ve kültürü barındırır. Victoria'da yaşıyorsanız, 18 yaşın üzerindeyseniz ve Avustralya vatandaşıysanız 28 Kasım Cumartesi günü yapılacak eyalet seçimlerinde oy kullanmanız gerekir. Oyunuz önemlidir. Oyunuz, topluluğunuzdaki hizmetler hakkında önemli kararlar almak üzere sizi kimin temsil edeceğini belirlemeye yardımcı olabilir. İngilizce ana diliniz değilse, ücretsiz sözlü çevirmenlik hizmetlerinden faydalanabilir ve oy kullanma konusunda yardım alabilirsiniz. Oy kullanma konusunda kendi dilinizde hazırlanmış bilgilere erişmek için 03-9209-0112 numaralı telefonu arayın veya vec.vic.gov.au adresini ziyaret edin.
0: Authorised by S. Bloomel, Electoral Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
10: Bir şeylere başlamaya hazır mısınız? Peki sevdiğiniz işi yapmaya? Ücretsiz TEİF kurslarında ticaret, İngilizce, sağlık, yönetim, işletme, muhasebe, otomotiv, saç ve güzellik dahil olmak üzere ulusal olarak tanınan yüzden fazla nitelik kazanmak için Kangen Institute'e gelin. EYTA'ya gerek yok. Kangen Institute'te kendinizi serbest bırakmanın zamanı geldi. Hemen başvurmak için 13 TEİF'i arayın veya kangen.edu.au adresini ziyaret edin. Uygunluk kriterleri geçerlidir. Bu eğitimin bir kısmı veya tamamı Victoria ve Commonwealth hükümeti finansmanıyla verilmektedir. RTO 3077.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
11: Çocuklar 5 yaşına basmadan önce beyinlerinin yaklaşık %90'ının geliştiğini biliyor muydunuz? Ücretsiz anaokulu 3 ve 4 yaşındaki çocuklara ilkokul öncesinde 2 yıllık nitelikli eğitim sunuyor. Böylece ailelere tasarruf ettiriyor. Anaokulunda çocuklar oyunla öğreniyor. Bu sayede önemli sosyal, duygusal, bilişsel beceriler kazanıyorlar ve arkadaş ediniyorlar. Daha fazla bilgi için vic.go.au/kinder adresini ziyaret edin.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
12: The best radio station.
13: The best radio station.
14: The best radio station.
15: 3ZZZ.
16: I want to listen.
17: I want to listen.
18: I want to listen.
19: I want to listen.
20: I want to listen.
14: 3ZZZ.
2: 92.3 FM.
21: Üçse Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3ZZ.com.au'dan online yayınlanmaktadır.

0: Avustralya tarihinde görülmeyecek bir yatırım programı açıkladı. Ve gelecek 10 yılda 650 milyar dolar harcayacağını ilan etti. Ki bu özellikle bütçelerin çok kısıt, efendime söyleyeyim harcamaların çok sıkıntı olduğu bir dönemde 650 milyar doların sadece savunmaya harcanması meselesi önemli bir konu. Bunları görüşmek, Indo-Pasifik'teki gelişmeleri değerlendirmek, NATO üye ülkeleriyle işte Avustralya'daki yetkililerle bir istişare mekanizması, bir bilgi alışverişini sağlamak üzere buraya geldik. Geliyoruz, öğreniyoruz. Yakın görüştükten sonra anlamaya gayret ediyoruz. Biliyorsunuz Avustralya Savunma Bakanı Ankara'daydı. Evet. Oradaki savunma forumuna da katıldı. Savunma işbirliği
1: da katıldı.
0: Savunma işbirliği noktasında da ciddi protokoller imzaladı. İşte Aselsan'la Avustralyalı bir şirketin işbirliği var. Yani konular çok. Biz hazır gelmişken NATO üyeleri olarak vatandaşlarımızla, burada yaşayan Türk toplumuyla da fırsat varken, işte 13-15-18 saatlik bir yolculuk yapmışken bunlarla da hasbihal etmek üzere böyle iki konuyu meç ettik. Çok da faydalı oldu diye düşünüyorum. Ama NATO çerçevesindeki görüşmelerimiz bundan sonra olacak. Canberra'da başlayacak, Sydney'de tamamlayacağız inşallah.
2: Oğuz Bey, özür dilerim, sormak istiyorum. Ben Avustralyalı bir vatandaşım ve vergi veriyorum ve çok vergi veriyorum. 650 milyar dolar, milyar dolar değil mi? 10 yıl üzerinden, yılda 65 milyar dolar diyor. Aselsan'la gidecek bir kısmı ama büyük kısmı nereye gidecek? Onu tabii sormak istiyorum.
0: Onun hesabını bana sormasanız iyi olur yani.
2: Evet, yani belki bilginiz vardır, ben bilmiyorum.
0: Yok ama şöyle bir şey var tabii. Yani bilgiçlik taslamama adına, yani AUKUS denilen bir sistem var, evet, burada evet, bir savunma mimarisi var, bunun Anglo-Sakson Anglo-Sakson bir boyutu var, Amerika ile geliştirilmiş olan bir işbirliği var, işte ikinci el nükleer denizaltının alımı var, var oğlu var yani dolayısıyla. Ama burada bence daha önemlisi var, bir gelecek tasavvuru var National Defense Strateji'de. O da kritik altyapıyı koruma, işte gelecek tehditlere yeni cevaplar verme, işte İHA, SİHA, cyber security dediğimiz yani işte networklerin işte güvenliğinin sağlanması, kritik altyapının, elektrik, iletim, telekomünikasyon iletimlerin korunması gibi çok çeşitli. Hatta işin uzay boyutu bile var. Çok çeşitli ama açık kaynaklardan öğrendiğimiz kadarıyla zaten Avustralya hükümetinin beyan ettiği hususlar var. Biz de merakla geliyoruz. Soracağız bunları. Öğrenmeye çalışacağız. Burada asıl mesele şu. Biz aynı zamanda biliyorsunuz COP31 ev sahibi olacağız. Evet. Bu Kasım ayında Antalya'da. Şimdi
1: Sayın Bakanımız Fiji'de bu arada.
0: Evet,
1: oradaki iklim
0: bitti oradaki. Evet. Pre-COP oldu.
1: Evet.
0: Indo-Pasifik'teki adalar şu an su boyunlara kadar yükselmiş oldu yani. Şu an 2 metre kaldı yani adanın batması için, Fijilerde bize gelen bilgilerden birisi. Şimdi climate change, yani iklim değişikliğiyle ilgili bütçe bulmak, finansman bulmak bu denli zorken, savunmayla ilgili böyle astronomik rakamların telaffuz edilmesi bir yandan düşündürüyor ama öbür yandan da bunu özellikle Süreyya vekilimle, Tuğba vekilimle de çok tartışıyoruz. Öbür yandan da tehdit gerçek yani. Bu gerçek olan bir tehditle de doğru düzgün mücadele etmezseniz, hazırlığınız olmasa, altyapınızı geliştirmezseniz, ki pahalı altyapılar bunlar, gelecekte doğabilecek sıkıntılarla ilgili de hazırlıksız yakalanmış olursunuz. Yani ama bunları anlatmak lazım. Parlamentoların biliyorsunuz en önemli hakkı bütçe hakkıdır. Biz en nihayetinde bu bütçeleri onaylıyoruz. Bu harcamaları evet diyoruz parlamenterler olarak ama bunu biz halkımıza anlatmak da durumundayız. Avustralya'da da bu aynı.
2: Evet.
0: Ve bunun niye gerekli olduğunu anlatmazsanız hoşnutsuzluklar ayyukaya çıkıyor ve insanlar bu harcamaların gereksiz olduğuna dahi inanmaya başlıyorlar. Bunu iyi anlamak, bunu iyi anlatmak lazım ama tehditler de gerçek yani. Ondan da ciddi manada mücadele etmek lazım.
1: Evet. Peki bu konuda yani insanların anlayamaması ülkeyi yönetenlerin bildiğinden daha az bilgiye sahip olmalarından mı kaynaklanıyor? Yani devletler vatandaşlarını korumak için savunma sanayine harcamalar yapıyorlar, yatırımlar yapıyorlar, çeşitli anlaşmalar imzalıyorlar. Ama diğer tarafta vatandaşlar bunun niye yapıldığının farkında mı değiller? O yüzden mi bazen işte bu gereksiz, işte bizim vergilerimiz İbrahim'in de belirttiği gibi bu tür şeylere harcanıyor? Bir de efendim bir diğer boyutunu da söyleyeyim, sorayım. Bir ülke silahlanmaya başladığı zaman, diyelim ki Avustralya'nın harcadığı rakamlar şimdi bölgedeki rakip ülkeleri biraz daha fazla harcamaya mı itecek? Yani bir ülke silahlanırken diğer ülke, ya bunlar bu silahları ya da niye alıyorlar, bize karşı mı kullanacaklar, biz de alalım şeklinde bir yarışa dönüşür mü?
0: Şimdi tabii hep
1: biraz karıştı soru.
0: Anladım meseleyi ama Çin gerçeğinden
1: onu farkında evet.
0: Ayrı tartışamayız biz bu işler. Yani bir ülke kendi savunma altyapısını, yani astronomik harcamalarla bir seviyeye getirdikten sonra siz bunu etraftaki ülkeler olarak yok sayamazsınız yani. Evet. Neticede biliyorsunuz Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra adı konmamış bir kuralı vardı. Gayri safi milli hasılanın %1'den fazlası savunmaya harcanmayacaktı. Ama şimdi Çin'deki gelişmeler, Amerika'nın Tayvan'la ilgili işte yapmış olduğu en azından kafa karışıklığa vesile olan açıklamalar Japonya'yı bile yeni bir savunma mimarisine itti. Yani biz bu %1 kuralını mutlaka artık geride bırakmamız lazım demeye başladı. Güney Kore'nin ciddi bir savunma altyapısı var. Kuzey Kore tehdidinden hareketle evet, ama işte Çin de var işin içinde. Dolayısıyla siz bu gerçekleri yok sayabilirsiniz ama işte vatandaşlarımıza belki anlatmamız gereken bu. İyi anlatmamız lazım ama bu tehdit gerçek yani. Bunu biz kendiliğimizden
1: aslında yapılanlar vatandaşları korumak için.
0: Uydurmuyoruz ve insanlarımız yarın bir gün başımıza bir şey geldiği zaman niye bizi korumadınız diye mutlaka hesap soracaklardır. Bu Avustralya için de geçerli, Türkiye için de geçerli. Bizim buradaki hassasiyetimiz iyi anlatmak. Yani accountable dediğiniz işte hesap verilebilirlik noktasında bunu iyi anlatmak ve insanların diğer ihtiyaçları olan işte social housing gibi, işte yani konuta para var, yok savunmaya para var. Efendim işte fakirlere para yok, savunmaya para vardan ziyade o da lazım, bu da lazım türünden bir denge tutturmak lazım diye düşünüyorum.
3: İsterseniz bizi ilgilendiren konulara dönelim, öncelik verelim ki zaman dolmadan geçsin. Yani
0: Mahmut abi diyor ki ilgisiz konularla ilgili konuştunuz.
3: Yok, ilgisiz değil de yani Avustralya'da bizi ilgilendiren yurt dışında seçimle ilgili bizim sorularımız olacaktı. Evet. Biz burada seçimlerde kendimize ait, kendimize bize hitap edecek bir milletvekili değil de biz oy veriyoruz, nereye gittiğini bilmiyoruz. Yani yurt dışında bu seçimlere yurt dışından kontenjanlar koyup da bizi temsil eden bir kişi.
1: Buradan aday mı diyorsun?
3: Avustralya'dan bir aday. Yani yurt dışına bir kontenjan koyulması düşünülüyor mu? Yani bizim verdiğimiz oyları temsil eden bizim milletvekilimiz olabilecek kişiler olabilir mi diye düşünüyoruz biz.
0: Düşünülüyor mu seneye?
4: Şu anda yurt dışı oylarımızdan kaynaklı olarak seçilebilen milletvekillerimiz var. Ama ayrıyeten bir kontenjan, onu farklı bir il olarak düşünmemizi hani kastediyorsunuz.
3: Mesela Avustralya milletvekili veya Avrupa milletvekili
4: evet
3: şeklinde öyle bir şey olabilir mi?
4: Yani şimdi diasporamızın en fazla olduğu yer zaten Almanya. İlk başta Almanya. Batı Avrupa, evet. Almanya, Avusturya. Şimdi olması, eğer olabilecekse oralardan en başta belki başlamamız lazım mı? Şu anda öyle bir planlama yok henüz.
3: Yok.
4: Evet. Orada ama yurt dışı oylarımızla birlikte seçilen hem işte diğer partilerimizde hem bizim partimizde seçilen milletvekillerimiz var.
3: Ama o
4: milletvekillerimiz o oylarla birlikte seçilen.
3: Biz tanımıyoruz yani, bizim adayımız olmuyor değil
4: evet
3: mi?
4: Evet, yani şöyle oradan... biz parti özelinde işte yurt dışı toplumları temsilen parti özelinde biz adayı gösteriyoruz. Oğuz vekilim bunlardan bir tanesi. Diğer yine iki tane daha milletvekilimiz var bu şekilde. Onları az çok tanıyorsunuzdur diye düşünüyorum zaten.
1: Belki de onun anlatılması mı gerekiyor?
4: Belki.
1: Az önce söylediğiniz şimdi gibi hangi milletvekili yurt dışı kontenjanıyla şey seçilecek?
0: 2018 seçim programlarını okuduğunuzda, vaat edilenleri okuduğunuzda bir müstakil seçim bölgesinin de yurt dışı ile ilgili oluşturulması noktasında AK Parti'nin programında yer alan bir beyanı olmuştur. Yine yeni partinin özellikle yurt dışındaki insanların temsiliyle ilgili farklı bir yaklaşım olabileceğini, yani en azından doğrudan seçilme noktasında bir düşünce olabileceğini söyleyen değerli vekillerimiz de var. Hatta
3: var mı
0: tartışıldı ama şöyle bir şey var. Yüksek Seçim Kurulu'yla bütün bunlar konuşuldu. Yüksek Seçim Kurulu'nda biliyorsunuz temel ilke eşitlik olacak. Yani sandıkta ulaşımda sıkıntı olmayacak. Bölgelerdeki denge bir kuralla olacak. Şimdi Avustralya için biz bir temsil istiyoruz. Japonya için de bir temsil olacak. Peki ikisine nüfus, bir tane mi olacak? Burada toplam 200 bin insan yaşıyor. Batı Avrupa'da 5,5 milyon insan yaşıyor. Oradaki temsil kaç kişiden ibaret olacak? Her ülkenin mi olacak? Burada üstünde kafa yormamız gereken bir husus var. Bir ara şey tartışıldı. Türkiye Milletvekilliği. Evet, yani Türkiye yani Büyük Millet Meclisi'nin kontenjanı dışında bir 50 müstakil milletvekili meselesi tartışıldı. O da olabilir. Şöyle bir faydası olur. Ben şimdi AK Parti İstanbul Milletvekili 3. bölgeden seçilmiş bir insan olarak evet yurt dışındaki insanları temsilen mecliste yerimi aldım. İlk günden itibaren de Meryem Gökay, Zafer Sıraykaya ile birlikte böyle bir görevimiz olduğunu zaten söyledik, söylüyoruz. Yeniden Refah Partisi'nden Ali Yüksel yine aynı görevle yani yurt dışındaki.
3: Diğer partilerden var mı siz?
4: Mustafa Yeneroğlu CHP'den. Evet, bizim de yurt dışı birliklerle ilgili çalışan milletvekillerimiz var ama yani özel olarak hani bir kontenjan vesilesiyle seçilmiş olarak değil. Hani evet. Bizim parti yapılanmamız da öyle değil. Oğuz Vekil'in söylediği gibi yani bunun hem artıları hem eksileri olabilir. Uzun zamandır tartışılan bir konu bu. Bir de aslında şöyle bir şey var yani sadece yurt dışında yaşayan milletvekilleri yurt dışındaki Türkleri iyi temsil eder gibi bir yaklaşımdan ziyade aslında mesela bu hepimizin sorumluluğu, sizlerin burada yaşadığınız bütün sıkıntılar aslında milletvekili olarak bizim bilmemiz, takip etmemiz ve çözmemiz gereken hani 600 milletvekilinin de çözmesi gereken sorumluluğu diye bakıyoruz olaya. Ama tartışılabilir önümüzdeki süreçte de belki yani seçim kanunu yenilenebilir. Yenilendiği zaman ne olur? Bütün partilerin ortak alacağı, meclisin karar vereceği bir konu bu.
0: Süreyya Vekilimin bu son söylediğinin altını kalın çizmek isterim. Biz gerek Tuğba Hanım'la gitmiş olduğumuz bütün programlarla, sivil toplumla buluşuruz. Her milletvekilimiz uluslararası çalışmalara katıldığında ya da doğrudan ziyaret programları partiler tarafından organize edildiğinde yani doğrudan bir bilgi alışverişi çok önemseniyor. Bütün partilerde önemseniyor. Ha şöyle bir şey var. Bizim tabii spesifik sorunlarımız var. Bu spesifik sorunları Türkiye'nin sorunlar listesinde yani bunu hit list olarak kabul ederseniz 1-2-3'e oturtmak çok zor. Ama bizim özellikle insanlarımızın yani mesele ettikleri konuları gündeme getirme noktasında özel bir hassasiyetimiz var. Ama bunu da uygun bir ortamda yapmak lazım. Genelde onu sevinerek söyleyebilirim. Yurt dışı Türklerle ilgili partiler üstü bir mütabakatımız var yani hakikaten. O konularla ilgili yaklaşımlarımız çoğu zaman ortak. Yöntemlerle ilgili bazen müzakere ediyoruz acaba hangisi doğru olabilir diye. Ama dün konuştuğumuz askerlikten Türk Hava Yolları'na efendim telefonun kullanımında.
3: Biz onlara sormayalım diye konuştuk.
0: Hiç sorun değil yani. Neticede insanlarımızın dert edindiği her şeyi biz duyuyoruz. Tabii birçoğunu duyduktan sonra çözebilir miyiz, iletebilir miyiz, kime iletebiliriz diye biz bir müzakere yapıyoruz. Bilgi notları hazırlıyoruz ama insanlarımızın işte somut beklentilerini her seferinde karşılamak belki çok hemen mümkün değil ama siyaset yapılabilirlik sanatı olduğu için yani yapılabilirlikle başlıyoruz ve böyle adım adım ilerlediğimizi de görüyoruz yani. Neticede buluşabilmek, konuşabilmek, hürmet görmek ama aynı zamanda hürmetle buradaki insanlarımızın hayat hikayesine hürmet etme noktasında da çok önemli ortamlar yakaladığımıza inanıyorum. Yani dün bir cami ziyaretimizde Kıbrıs kökenli insanlarımızın gözündeki heyecanı çok duygulandırdı biz yani. Yani biraz da utandık, yaşça biraz daha küçüğüz, gördüğümüz hürmet insanı duygulandırıyor. Yani Türkiye'den gelmiş olmak bile yetiyor burada. Kesinlikle. İtibar görmeniz için. İşte ilk geldiğimiz gece bir lokantada herkes ayağa kalkıyor yani neticede. Evet. Biraz da utanıyorsunuz. Yemek yemeye gelmiş insanlar. Yani bu güzel bir şey yani. Canlı bir bağımız var. Biz de çok seviyoruz yurt dışında yaşayan bu insanlarımızı. Onlara Ama sadece onlara değil, Süreyya vekilime, Tuğba vekilime katılıyorum. Bütün 86 milyona hizmet etme noktasında bir gayretimiz var. Bu 7 milyon insan yurt dışında yaşayanların da kendine has bazı özel konuları var. Onu da ayrıca hakikaten ortam olarak tartışmak lazım. Bunu ayrı bir format gerekir mi? Başka bir temsil şekli gerekir mi? Onu da tartışmak lazım. Ama hiç bir değişiklik olmasa bile bu insanların meselelerin takip edilmeyeceği anlamına gelmediğini ben de vurgulamak isterim.
5: Tabii yani. Bir de yurt dışındaki misyonlarımız bu konuda çok iyi. Yani Sayın Başkonsolosumuz da ifade edecektir. Hani bizim için çok hayati bir konu bu.
2: Evet.
5: Yurt dışındaki vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacına karşılık vermek. Ve Türkiye olarak bu konuda çok başarılıyız.
1: Buranın yani Avustralya'yı konuşuyoruz. Avustralya'daki Türklerin siyasi görüşü ne olursa olsun gündeminde hep Türkiye vardır. Evet. Birçoğunun belki %80'inin Avustralya ikinci sırada gündeminde. Daha çok Türkiye konuşur. Şunu sormak istiyorum. Uzun yıllar siz de yurt dışında buralarda geldiniz. Görevleriniz var. Gittiğiniz yerlerde aldığınız sorular, Türklerin istekleri, talepleri neler yerine getirebildi Türkiye Cumhuriyetimiz tarafından? Bizim bildiklerimiz var. İşte Türkiye'lilerin buraya gelmesi, işte cep telefonlarına geliştirilen o 6 ay süre, TRT'nin artık izlenebilir olması, askerlik meselesi. Sizde neler var? Yani yapılan talepler karşılanabilir düzeyde mi? Kim cevap vermek istersin?
0: Şimdi 2023'te göreve başlar başlamaz 2002'den bu yana AK Parti iktidarların seçim vaatlerini bir liste yaptık. Çalışma ekibi olarak. Bir de çetele tuttuk. Yaptık, yapmadık, yaptık, henüz yapamadık. Halli olmuştur diye. Yani şimdi somut insanlarımızın bazı işte telefon 4 ay olmasın, 6 ay olsun. İşte araba şöyle olsun. Evet. Türk Hava Yolları şöyle olsundan ziyade ben şuna bakıyorum. Bunun önemli bir hassasiyet olduğuna inanıyorum. Kurumsal olarak ne değişti? Mesela biraz önce Süreyya Vekilim'in dediği gibi büyük elçilikler ve başkonsoloslukların vatandaşlarla münasebetinde bir değişiklik oldu mu? Köklü bir zihniyet değişikliği oldu mu?
1: Onu
0: bir,
1: biz görüyoruz.
0: Bir güler yüz, devlet millet yakınlaşması görüyoruz. Biz dün vatandaşlar toplantısında başkonsolosumuzun görmüş olduğu bu sevgiyi biz şahitlik ettik ama bunu her gittiğimiz ülkede görüyoruz. Yani dolayısıyla bunun çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu her zaman böyle miydi, böyle değil miydi? İnsanlarımız bunu kıyaslayabiliyorlar yani. İki, YTB gibi bir ihtisas kurulu kurulmuş yani. İşte yurt dışı Türkler ve akraba topluluklar başkanlığı noktasında konuya odaklanmış. Konuyu kurumsal olarak takip edip kapasite artırımından tutun, gençlerimizi Türkiye'ye götürmeye kadar geniş bir hizmet yelpazesi sunan bir ihtisas kurulu oluşmuş. Bu yoktu. Şimdi var. Dolayısıyla işte Yunus Emre Enstitüsü, Marif'in buraya gelmesi, işte eğitimin kurumsallaşması. Yani sadece camilerdeki Kur'an kursundan öte gerçekten bir müfredat çerçevesinde burada işte okulların işletilmiş olması. Ama aynı zamanda güçlü bir sivil toplumla da bunun desteklenmesini görüyoruz. Dolayısıyla benim asıl bakmamız gereken yerin kurumsal kapasitemiz olduğumuza inanıyorum. Bu konuda da yani şunu sevinerek söyleyebilirim. Yani bir köklü değişiklik var yani. Bunun yani devrim niteliği var. Tuğba Vekilim Maarif Vakfı'nın çalışmalarını, uluslararası çalışmalarını daha da yakından biliyor. Yani burada hakikaten yeni bir çığır açtık diye düşünüyorum. Yani.
4: Evet. Şöyle bizim için tabii hükümetler nezdinde, AK Parti hükümetleri nezdinde fark en önemli şey dünyanın neresinde olursa olsun herhangi bir vatandaşımız kendisini yalnız hissetmemesi. Bu çok önemli. Ve bunun en güzel örneğini de aslında pandemi zamanı gördük diye düşünüyorum. Yani pandemi zamanı dünyanın neresinde olursa olsun hangi bir vatandaşımız bizi ararsa mümkün olduğunca biliyorsunuz dünyanın öbür ucundan da olsa biz ambulans uçaklarımızı gönderdik, ülkemize getirttik. Hamdolsun ülkemizin o sırada yine sağlık kapasitesi, sağlık sorunlarına cevap verme kapasitemiz çok çok iyiydi. Pek çok dünya ülkesini karşılaştırdığınız zaman. Dolayısıyla bu kabiliyetimiz gelişti. Ama tabii daha geliştireceğimiz çok şey de var. Vekilimin bahsettiği gibi YTB çok önemli bir kurumumuz. Yunus Emre keza aynı şekilde. Yunus Emre burada daha henüz Melbourne'de yok diye biliyorum ama Sydney'de var mı mı tam emin değilim. Yok. Belki Avustralya'da yok Avustralya'da. O zaman daha.
1: Bir geldi hemen sonra tekrar.
4: Devam İnşallah onu da işte geliştirme çabasındayız. Farklı kurumlarla birlikte. Ama Maarif Vakfı, Türkiye Maarif Vakfı şu anda yaklaşık 59 ülkede, dünyanın 59 ülkesinde sadece Türk kökenli vatandaşlara değil, bulunduğu her ülkede ki vatandaşlara da eğitim anlamında çok güzel hizmetler veriyor. Ama Türklerin yoğunlukta olduğu yerlerde de ona göre yine hizmet veriyor. Bunu işte dün ziyaret ettik biz de eğitim kurumu olarak, sadece okul olarak değil de eğitim merkezi olarak da devam ediyor. Bu eğitim merkezleri özellikle Türk vatandaşlarımızın olduğu yerlerde açılıyor zaten. Bu da önemli bir hizmet diye düşünüyorum. Tabii bu hizmetlerin hem kalitesini sadece sayı olarak artırmak değil, kalite olarak artırmak en önemli hedeflerimizden. Bunu da yapma gayretindeyiz. Umarım sizler tarafından da görülüyordur bu gayret. Onun ne kadar bilmiyorum tabii. Biz Türkiye'den bakış açımızla sizin buradan görmeniz daha farklı. Onun için sizin bakış açınıza da bizler sahip olduğumuz zaman, bildiğimiz zaman daha da iyi inşallah taleplerinize cevap veririz diye düşünüyoruz.
1: Devletimizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletimizin bütün kurumlarının ilgilenmek istediğinin farkındayız, görüyoruz. Bundan da memnuniyet duyuyoruz. Gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. İşte Maarif olsun, UID olsun, MÜSİAD olsun, diğer sivil kurum, toplum kuruluşlarımız. Hepsiyle de yakından ilişkilerimiz var. Yayınlar yapıyoruz, birlikte çalışıyoruz. Burada YTB ile ilgili bir parantez açmak istiyorum. YTB'nin etkinlikleri birkaç yıl önce, COVID öncesinde biraz daha hızlıydı. Buradan öğrencileri Türkiye'ye götürüp oradaki Avrupa'dan gelen öğrencilerle bir araya getirip işte Türkiye'de kültür turları ve ziyaretler yapılıyordu gerek siyasi yerlere ya da diğer kurumlara. Biraz orada bir bekleme oldu herhalde, bilemiyorum tabii sebebin ne olduğunu. Biz onların yeniden canlandırılmasını istiyoruz. Çünkü gençlerimiz, bazı ailelerimiz hatta Türkiye'ye gitmekte de Oğuz Bey de biliyor. Hani kaç yılda bir gidiliyor, hepiniz de biliyorsunuz ne kadar uzak mesafe ve ekonomik olarak da sıkıntılar var. Bu konuda biraz daha talebimiz olacak. Yani vatandaşlarımız adına. Gençlik ve Spor Bakanlığımız da o konuda benzer turlar yapmıştı geçmişte. Bu konu tekrar gündeme gelirse
0: yapmış olduğumuz bu ortak vatandaşlar toplantımızda, sivil toplum kuruluşlarla buluşmamızda aslında birkaç şey vurgulandı. Özellikle YTB'nin tekrar görünür bir şekilde faaliyetlerini yoğunlaştırması talebini ileteceğiz. Yine 60. yıl kutlaması seneye söz konusu olacak. Onun yani 60. yıl olması münasebetiyle güzel bir festivalle, işte ciddi bir etkinlikle yad edilmesinin önemli olduğuna vurgu yaptı. Biliyorsunuz altın nesil diye tabir ettiğimiz birinci nesil, yani 60. yıldan sonra bu insanların çoğu 80 yaşının üstünde. Birçoğu babam ve annem gibi rahmetli oldular.
2: Allah rahmet.
0: Ama bunlara Avustralya toplumunun ve Türk toplumunun bir teşekkür borcu olduğuna şahsen inanıyorum. Yani çok ilginç hayat hikayeleri. İşte gelinmiş dünyanın öbür ucuna. Hı. Altyapılar kurulmuş, sivil toplumlar kurulmuş, camiler. Biz o kadar doğal karşılıyoruz ki gittiğimiz her yerde işte cami var, dernek var, altyapı var, bina var, radyo var.
1: Spor kulüpleri var.
0: Bunlar hep insanların özel gayretleriyle ortaya çıkmış yani ve kendi maddi imkanlarla. Ben biraz da bunların parlamentoda sözcüsü olmaya gayret ediyorum. Biliyorsunuz bizim bir ruh halimiz var. Bunu biz iyi anlıyoruz da anlatmakta biraz zorlanıyoruz. İşte bizim yaşımızdaki işte ortak yaş grubu insanlar biraz farklıyız. Mesela bizim babaannelerimizin işte şeyleri, gelirleri çok iyiydi ama fakir gibi yetiştik. Çünkü biz Türkiye'deki akrabalarımıza destek vermek durumundaydık. Annemin tarafı, babamın tarafı işte ev yapmak için işte yapılan fedakarlıklar. Avrupa'da 45 metrekare banyosuz bir evde yaşarken Türkiye'de 160 metrekarelik dairelerin boş kalması ama buna rağmen kimsenin bundan gocunmaması. Her izin sezonunda çikolata, şampuan, kahve paketlerini hazırlamak suretiyle akrabalarımızın buna ya bu mu geldi şimdi koca Avrupa'dan demesine rağmen her sene bunun tekrar götürülmesi.
3: Evet.
0: İnsanımızın Türkiye özlemi, özellikle yaşlanan insanlarımızın vatan hasreti, Bütün bunlar önemli şeyler. Bir de tabii demografik bir değişim yaşıyoruz. Ben 60 yaşıma geldiğime göre geçen de bir camiye gittim. Sordum yaşlılar nerede dedim. Ya yaşlı artık sensin Oğuz abi dedim.
5: Çok güzel.
0: Dolayısıyla demografik değişim bir gerçek. İhtiyaçlar değişti. Flint'a gibi delikanlılar Avustralya'ya geldiklerinde burada bakım evlere ihtiyaç olacaklarını hiç tahmin etmemişler.
3: Eski resimlere bakıyoruz. Babası falan böyle genç Flint'a gibi dedi.
0: Tabii çok da yakışıklı. Hepsi işte İtalyan elbiseler sivri burun, ayakkabılar filan. Ama neticede demografik değişimle nesiller arası ihtiyaçlar da değişecek. Yani bir yandan dil tedrisatı çok önemli, din tedrisatı. Milli ve manevi değerlere çocukların, yetişen nesillerin bağlı kalması önemli ama yaşlanan insanların da ihtiyaçların karşılanması aynı derecede önemli. Böyle bir altyapının oluşturma noktasında yeni yeni yaklaşımlar lazım. İşte camiler için milyonlarca dolar harcadık. Bundan sonra belki bakım evler için harcayacağız. Dolayısıyla bu shift dediğimiz yani değişen ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar bizim ortak hassasiyetimiz olması gerekiyor. Yani bunu da bilimsel bir tabanın üstüne bina etmek lazım. Ciddi surveyler yapmak lazım. İşte ihtiyaçların 10 sene, 15, 20 sene sonraki ihtiyaçların şimdiden görülmesi noktasında bir hazırlık yapmamız lazım. Ama günümüzü de ıskalamadan yani işte günümüzü ıskalamadan bu çalışmaları yapmak lazım. O konuda ümit var ama sivil toplumun gayretinin tekrar yeniden lazım olduğunu da görüyorum yani bu tek başına devletin imkanlarıyla olamayacak. İki devlet işbirliği yapması gerekecek. Mesela Avustralya ve Türk hükümeti ve sivil toplumda bunun gereğini yapacak. Yani bizim hesabımızda böyle bir şey yoktu. Bizim hesabımızda Avustralya'da yaşlanmak yoktu yani. Yani benim akrabalarım 10 senede bir geliyorlardı Avustralya'da. Yeğenlerimizi bir görüyorduk. Sonra koca adam olduklarını görüyorduk yani.
2: Doğru. Evet.
0: Yani dolayısıyla ama bu hesap şuydu yani ikincisi gittiğimizde bir daha gelmeyeceğiz.
1: Yani bir kere bir tatile gideceğiz. Şu anda bölümlerimiz artıyor efendim. Yani Avustralya'da birkaç bölüm daha açıldı. O belki ilk gördüğünüzden.
0: Biz 1991'de Almanya'da ilk Müslüman mezarlığı bölümünü açtığımızda kendi aramızda biraz şakalaştık ya burada kim gömüle ki? Yani ama daha sonra baktık ki şimdi ikinci bölüm de açıldı yani. Bu sosyolojik değişimi de görmek lazım ama dediğim gibi yani bütün bunlar hayatın gerçeklikleri. Bizim burada sevindiğimiz konu bunun yani partiler üstü bir konu olması, anayasal bir emir olması ve bu konuda siyaset şekillendirirken de bir devlet politikası olarak bunun şekillenmesi beni sevindiren tarafı. Elbette siyasi görüşlerimiz farklı olabilir. Biraz önce dediniz ki işte arkadaşlarımız Türk siyasetiyle Avustralya siyasetinden daha fazla uğraşıyorlar. Evet. Keşke öyle yapmasalar yani neticede.
1: Yok, Türk siyasetiyle
0: konuşuyor. Yok Türk siyasetiyle de uğraşsınlar. Ben 26 sene önce geldiğimde Türksat buraya yayın yapmıyordu.
1: Evet.
0: Videoyla işte gece kaset doldurulurdu. Haberler bir yarım gün arayla izlenirdi. Kiraya verirlerdi işte bantları. Onlar filan hepsi değişti elbette ama Avustralya'da yaşayan insanların Avustralya'daki gelişmelerle de doğrudan ilgili olmaları, aşırı sağ partilerin yükselişinden endişe duymaları,
2: evet.
0: Efendim buradaki göçmenlere yönelik yaklaşımların şiddetlenen bir dilin dikkatle takip edilmesi gerektiğini de ayrıca vurgulamak isterim. Yani elbet vatanla ilgili canlı bağımız olsun, aidiyetimiz kökten olsun da hayat burada gerçekleşiyor.
3: Türk televizyonlarında izlemiş olmak özellikle diziler falan insanların sürekli Türkiye ile bağlantısını kesemiyor bir türlü yani.
4: Bir de özellikle 3. ve 4. nesiller artık sanırım yetişiyor burada Avustralya'da. Evet. Onları hem bir yandan tabii Türkiye'deki bağlarını unutturmamak bu çok önemli.
2: Evet.
4: Ama diğer yandan da yaşadığı ülkede de gerekli siyasi aksiyonlarda bulunmaları da çok önemli bizim için. Şimdi örneğin bugün işte Kanada'da seçilen bir Türk asıllı milletvekilimiz var. Bir kez daha İngiltere'de aynı şekilde. İşte yine başkonsolosluğumuzdaki programda
3: bir
4: Kıbrıs Türk'ü olan bir bakanımız, eyalet bakanımızla yine tanışma fırsatımız oldu. Bunlar aslında Türkiye'miz için her biri bence biz gönüllü diplomatlar veya gönüllü elçilerimiz diye düşünüyoruz biz bunları. Kesinlikle. Ve Türkiye ile diplomatik ilişkilerimizin geliştirilmesine de çok katkılarda bulunuyorlar. Onun için gençleri özellikle bulundukları ülkelerin, hangi ülke, bu Avustralya'dayız şu anda veya Almanya, Avusturya, hiç fark etmez. Hepsinde de muhakkak siyasetle de ilgilenmelerini, bulundukları ülkelerde ben özellikle tavsiye ediyorum ve bu bizim ülkemiz açısından da, Türkiye'miz açısından da önem arz ettiğini düşünüyorum. Ve bunu canlı şahidini ovuyoruz aslında, evet, bir yandan da.
5: Evet, parlamentoda mesela

0: geçmişi var. Tarihi bir bağlar var. O bağların biraz canlandırılabilmesi için burada bir mesela Malezya'da olan turizm ofisi gibi bir ofis Avustralya'da olabilir mi? Çünkü Avustralyalılar Türkiye'ye gitmeyi çok seviyorlar. Biz çalıştığımız, gazetecilik yaptığımız dönemlerde ve hala da bize çok Türk olduğumuzu söyledikleri anda hemen bir iletişim başlıyor. O konu biraz daha canlandırılabilir mi? Ne dersiniz? Turizm açısından Türkiye'ye Avustralyalıların daha çok gelebilmesi. Çünkü tabii gezmeyi seviyor Avustralyalılar. Onu da söyleyebiliriz.
1: Muğla'ya gitsinler.
2: Yani, bekliyoruz Muğla'ya.
0: Gidiyoruz da. Bir yerleri oraya getirmeye
2: çalışıyoruz. Evet yani. Bütün 13 ilçemize de bekliyoruz.
1: Klasik bir turizm destinasyonu olarak belki mesafesi itibariyle zor.
0: Evet.
1: Ama özellikle dün de vurgulandığı gibi bir kültür destinasyonu olarak yani kendi geçmişlerinin köklü bir bağından hareketle bir kültür çerçevesinde, kültür turları çerçevesinde bir hamle yapmakta, onu da kurumsal bir yapıya, bir çerçeve kavuşturma noktasında biz dün edindiğimiz işte bilgileri not olarak Kültür Turizm Bakanlığı'na ileteceğiz. Yani işte yaz turizmi noktasında mevsimler uymadığı için biraz işte destinasyon olabilir miyiz yani yaz tatili için kışın, burası kışın olduğunda çok emin değilim ama özellikle köklü geçmişimizden hareketle işte Çanakkale ve işte ortak tarihimizle ilgili bölümlerde İstanbul'u görmeleri, Çanakkale'yi görmeleri, gelip işte Türkiye'nin
3: Göbekli Tepe artık dünyanın
4: Kapadokya'yı unutmayalım.
1: Yani, işte kültürel varlığını görme noktasında ciddi bir hamle yapılabileceğine inanıyorum ama normal bir turistik destinasyon olarak zorlanabiliriz diye bir endişem var. Onu çok da şeyim değil, ihtisas konum değil yani. Onu organize edenler daha iyi bilirler ama öyle bir talebin olduğunu görüyoruz yani. Ya dedesinin bir öyküsü var.
0: Zaten her yıl binlerce biliyorsunuz.
1: Akrabalar var. Canlı bir tarih var ve bu canlı tarihi Avustralya'nın milli kimliğinin oluşmasında Çanakkale Savaşı'nın çok belirleyici bir yeri var yani.
0: Evet.
1: O tarihe kadar yani ortak bir bilinç var mıydı yok muydu tartışabiliriz netice.
5: Merkezde anıt var, görmüşsünüzdür belki.
1: Evet.
5: Çanakkale
1: hepsi anıt. Göçmendi yani. Evet. Ve ortak bir milli kimlik oluşturulması noktasında Çanakkale Savaşı bir dönüm noktası.
0: Oradan başlıyor.
1: Evet. Ve bunun burada karşılıklı toplumların birbirlerini daha da yakından tanıması noktasında bir fırsat. Biz dün anıtta idik yani. Orada özellikle artık bizim topraklarda niye geldiklerini tartışmıyoruz ama düşmüş olmaları artık bize emanet çocuklar olarak Mustafa Kemal Atatürk tarafından bunların tabir edilmesi kıymetli bir şey. Artık bize emanet yani netice itibariyle. Ama buranın da canlı tarihi yani işte yani bir parçası. Yani bunu daha da derinleştirmek lazım. Bir de Avustralya zannettiğimiz kadar uzak değil. Yani biraz dün kurcaladık kimi tanıyoruz diye. Meğer bütün tanıdığımız artistler, efendime söyleyeyim, müzik dünyasının yıldızları bizimle çok yakından takip ettiğimiz insanlarmış. Sadece Avustralyalı olduklarını bilmiyorduk yani.
0: Bir de Türk Hava Yolları'nın direkt uçma durumu var Sydney ve Melbourne'dan İstanbul'a. Belki o daha da hızlandıracaktır inşallah.
1: Ya o tabii ayrı bir şey olur. Yani direkt uçunca sanki hızlı uçuyormuş gibi bir de bir beklenti oluşuyor da halen 14 saat sürüyor.
5: 17 saatte varacağız.
4: 50 yıldır çözemediler.
5: Direkt İstanbul'a
1: gidiyor. Dışı değilmiş canım 17 saat.
0: Zaten biz 14,5 saat gittiğimiz için Körfez ülkelerinde.
3: Arada vakit kaybetmiyorsunuz yani, o zaman.
0: İniş kalkış olmayacak. Belki sokakları açısından daha ekonomik olacak. Çünkü iniş ve bir iniş daha yapması, orada ikmal yapması falan başka bir...
1: Tabii onun ayrı bir şeyi vardır ama hangi mesafeden bahsettiğimizi, bu mesafede insanlarımızın vapurlarla, uçaklarla buraya gelip bir iş anlaşması çerçevesinde burada bir hayat edinmeleri her şeye rağmen böyle düşündükçe hayran oluyorum hakikaten yani. Evet. Vapurla bir ayda gelmiş insanlar.
4: Evet, evet. Evet.
1: Ve dünyanın öbür ucuna gelmişler hakikaten. Evet. Hiç şüphesiz. Ve burada güzel hayatlar kurmuşlar ama sadece kendileri için değil. Kimse burada kendini yalnız hissetmesin diye sivil toplum oluşmuş, kültürel merkezler oluşmuş, insanlar birbirlerine kenetlenmişler. Memleket evet önemli ama burada hiç önemi yoktu yani. Burada Kırşehirli, Ordulu, Konyalı herkes bir memleketli olmuş, komşu

0: olmuş, can kardeş olmuş. Biz Avrupa'da da aynı şeyi yaşadık. Mesela ben İstanbul milletvekiliyim. Aslında Zonguldak'ta Fahri milletvekiliyim. Çünkü benim doğduğum, büyüdüğüm bölgede 400 bin Zonguldak kökenli insan yaşıyormuş. Şimdi hani biz bu insanlarla artık bir olmuşuz. Yani vatanlarımız, vatanımız bir olmuş. Memleketlerimiz önemli. Ama birbirine böyle geçmiş komşuluklarımız, köylülüklerimiz artık Almanya'da hemşeri olmuşuz. Bunları da görüyorsunuz zaten. Buraya Türkiye'de tatile gittiğimizde bir bakıyorsunuz Mahmut abi bir Ordu'da, bir Fethiye'de, bir Samsun'da, bir başka arkadaşını başka bir ilde ziyaret ediyor. Yani niye? Çünkü bu hayatımızın gerçekliği, ama buna rağmen böyle baktığımızda sanki çok normal bir şeymiş gibi görüyoruz, ama aslında çok önemli bir şey. Ve bu toplumun kaybolmaması, asimile olmaması, kendi değerlerine sahip çıkmış olması da çok değerli. Daha önce de bu toplumlardan, işte Pakistan'dan, Afganistan'dan buraya gelenler olmuş çalışmak için. Evet. Ondan şu an sadece hatırası var. Yani kendileri yok.
1: Barış Bey, sizin söylemek istediğiniz bir şey varsa.
2: Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sayın vekillerimizin bahsettikleri tüm bu hususlara ilaveten, ben de bizim bakanlığımız özelinde yurtdışı vatandaşlarımıza yaklaşımımız hakkında da çok kısa bilgi vermek isterim. Bizim amacımız tüm
1: sesinizi yurt... alır yani. Yaklaşmanız gerekmez.
2: Alır mı? Alır. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Biz öncelikle bizim bakanlığımızın yurtdışı teşkilatımızla birlikte bizim temel felsefemiz coğrafya ayrımı gözetmeksizin tüm yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ülkemize yakınlığını mümkün olabildiğince hissettirmektir. Biz bunu ülkemizden binlerce kilometre uzaklıktaki Avustralya'da içinde aynı çabaları gösteriyoruz. Bizim şu anda bakanlığımız bütün yurt dışı temsilciliklerimizin koşullarının iyileştirilmesi, en iyi duruma getirilmesi, vatandaşlarımıza hak ettikleri hizmetlerin en etkin şekilde sunulması için gerçekten çok titiz çalışmalar yürütmekte. Bunu Avustralya özelinde de görüyoruz. Bizim amacımız tabii ki de çok daha hizmet kalitemizi artırmaktır. Diğer kurumlarımızla da işbirliği içinde burada. Benim burada göreve başlayalı çok kısa bir süre oldu, ama Avustralya hakkında genel bir bilgim var. 2 yıllık Canberra tecrübemden dolayı. O yüzden de aşağı yukarı vatandaşlarımızın en çok ihtiyaç duyduğu konuları da genel bir fikrim var. Mesela eğitim sorunları, öğrencilerimizin eğitim alanında eğitim müşavirlikleri gibi ilgilenilmesi, özellikle çalışma müşavirliğimizin istihdam alanında vatandaşlarımızın konularıyla ilgilenmesi çok önem taşıyor. Bu yüzden çalışma müşavirliğimizin de bir an önce aktif hale getirilmesini biz önemsiyoruz. Bizlerin görevimiz burada tüm konsolosluk olarak, tüm başkonsolosluk olarak sizlerle çok yakın temas ve işbirliği içinde bulunmak.
1: İnşallah.
2: Sayın vekilimizin de dediği gibi bazen bazı konular sadece resmi kanallardan çözülmüyor. Bizim Türk toplumu olarak birlik içerisinde her türlü kanaldan el birliğiyle bazı konuları çözmek, işbirliği ve birbirimize destek içinde hareket etmemiz önem taşıyor. Bunun için de önümüzdeki dönemde hep birlikte sizlerle çok yakın çalışarak inşallah istediğimiz noktalara Türk toplumumuzu Melbourne'de getirmeye ve benim sorumlu olduğum diğer Batı Avustralya, Güney Avustralya ve Tasmanya eyaleti de bizim başkonsolosluğumuz, evet, görev alanında. Evet. Buralarda hep birlikte çok güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum.
1: İnşallah.
2: Çok
1: İnşallah.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Evet, son birkaç 3 dakikamız kaldı. Son sözlerinizi alalım isterseniz. Evet.
3: Son söz demesek iyiydi aslında.
4: Program için. Fethiye'den.
3: Valla öncelikle çok teşekkür ederiz. Bizleri çok güzel ağırladınız.
1: Biz de teşekkür
3: Bütün
1: ederiz. Bütün
3: toplumumuza saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Ben herkesi Muğla'ya bekliyorum. İnşallah. Artık Marmaris, Bodrum, Datça, Fethiye neresini uygun görürlerse... her zaman başımızın üstünde yeriniz var. En ufak bir ihtiyacınızda gücümüz yettiğince bize ulaşırsanız zaten telefonlarımız, mail adreslerimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sayfasında var. Elimizden geleni yapmaya çalışırız. Çünkü önemli olan bütün vatandaşlarımızın mutluluğu. Diğer vekillerimin söylediği gibi bu bizim için partiler üstü bir konu. Türk devleti her zaman yurt dışındaki Türk vatandaşlarına ya da Türk asıllı, Türk uyruklu vatandaşlarına sahip çıkmayı bir görev bilmiştir. O yüzden iyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek dileğiyle umarım.
4: İnşallah. Sağ olun. İnşallah.
5: Evet, ben de bizleri bugün davet ettiğiniz için, misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tüm Türk vatandaşlarımıza, bizleri dinleyen herkese sevgi ve saygılarımı iletiyorum. İnşallah ülkemizin her bir yanı ayrı bir güzel. Sık sık bekliyoruz. Bundan sonra da bu şartları daha da kolaylaştırarak sizler için hem Türk Hava Yolları'yla belki diğer vesilelerle de sizleri sık sık bekliyoruz inşallah. Hem İstanbul'a hem tüm Türkiye'mize bekliyoruz. Çok teşekkürler.
1: Evet, saat 9'da 11'de bitecek program ama Facebook'ta devam edecek. Yorumları falan da okuyacağız yine sizinle birlikte.
0: Bundan sonra 26 sene sonra gelirsem 84 yaşımda olacağımı hesapladım da.
1: 84.
0: İnşallah. 26 İnşallah. Sene beklememek İnşallah. Lazım diye düşünüyorum.
2: O kadar uzatmayın.
0: Aynen. Çok teşekkür ediyorum misafir ettiğiniz için. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Türk toplumunun iyiliği bizim iyiliğimiz. Dolayısıyla Ankara'da bir kardeşiniz var, 3 kardeşiniz var, 600 kardeşiniz var. Yani gelip biz ağırlamak da isteriz ama en önemlisi hayatlara dokunabilmek. Siyaseti zaten biz öyle algılıyoruz. Hayata dokunma sanatı, biz de elimizden geleni yapıyoruz. Teşekkür ediyoruz.
4: Bence 86 milyon kardeşimiz var. Hepsinin kardeşimiz.
1: Tabii. 86 milyon.
4: Barış Bey. Kesinlikle. Evet, öyle değil mi? Evet, ben isterseniz...
1: Evet, radyo kanalımız kapanıyor ve Facebook'a geçerseniz bizi dinlemeye devam edersiniz zaten değerli dinleyiciler. Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favorite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support. You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
6: The following program is in Yiddish.
7: Radioton 2026. Das ist Eier Stanzie 3ZZZ. Eier Stimme, Eier Meises, Eier Kihille. Schon jahrelang hat 3ZZZ euch gebracht Musik, Meises und Stimmes von aller Ecken Welt, da in Melbourne. 92.3 FM. Nur unsere Stanzie hat nicht in Zukunft an Eier. Jetzt darf man euch hören. Stützt unter unser Radioton heute, gedei der multikulturelle Radio soll weiter wachsen da in Melbourne. Jeder Dollar versichert, dass euer Sprach soll weiter gehört werden. Geht zu Steier auf der 3ZZZ-Website oder telefoniert 9415. 1923. 3ZZZ bringt die Welt zu euch.
8: Die folgende Geodizie ist in der jiddischen Sprache.
9: Da kommt ein Stern am Modner Kneich.